0: Hey.
1: Bek oldu bana. Hey, wo wo wo wo wo.
0: Ben Manat Eşimbekov. Kırgızstan'dan gelgen at oyunlarının trenerim. Bu spektaklardan barlığı menin şagirdlerim orundadı.
2: Oda laoshi hen lihai. Tan ala hendo youming de guoji ma shi jiang.

0: 相爱相杀，可能是对阿勒玛斯与这条曾经桀骜不驯的大河之间情感最贴切的形容。这些因为洪水冲刷已经位于河床中央的木质三脚架，承载了太多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopulu çıkılını üzüp gider bir kişinin içi de. Hem benim mu un mu şalını. Ama indi mu diye Allah'ın iken sopulu biz ne olup 30 mu yani de ya işketti. Kişini kişi de mi dök, gündüzünü gündüz de mi dök. Uçakta manda kızı dombulu bombukan diken yerliğimizi çıkıp eşkitip ağan. Dikhan'ım aram yok, şah yağaçını edip ekili vatman. Ortaç soğan bağını bitkezgen dövüze. Sonunki maşı burun kıdık andağımında. Dolkulluk alet demez. Azı kilo dök, kâsımı hem de. Bizde onun gözü toluk.
0: 阿尔塔什水利枢纽的建成，阿勒玛斯结束了长达半个世纪的守河生涯。巴旦木熟了，家里的羊也肥了，阿勒玛斯也重新捡起了自己的爱好，做起了活羊育肥和繁育的小生意。平静的叶尔羌河水浸润了每个人的生活，让日子变得从容甘甜。在阿拉尔市，在大漠中奔腾了近千公里的叶尔羌河拼尽了自己的最后一丝力气。不过幸运的是，一路向北的和田河及时赶到，与从天山奔腾而下的最强援军阿克苏河撞了个满怀。自此，一条驰骋大漠缔造奇迹的河流塔里木河诞生了。汇聚后的丰沛的水量使其拥有了更为宽阔庞大的身躯，平坦的地势又让它增添了更多的平静与稳重。受到水流的滋养，大地开始变得湿润，生物开始聚集，

0: 相爱相杀，可能是对阿勒马斯与这条曾经桀骜不驯的大河之间情感最贴切的形容。这些因为洪水冲刷已经位于河床中央的木质三脚架，承载了太多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopalı çıkılını üzüp gider bir kişinin içi de. Hem benim mi un mu şanlı. Ama indi mi diye Allah'ın iken sopalı bizden olup 30 mu yani de ya işketti. Keçini keçi demedik, gündüzünü gündüz demedik. Uçağda manda kızı dombulu bombuğan diken yerliğimizi çekip eşkitip ağan. Dikhan kımaram yok, şah yağaçını edip ekili vatkan. Ortaç suan bağını pitkezgen dörüze. Sonunki maşı burunku dek andağımında. Dolkulluk alet demez. Azı kilidir, kâsı mı hem de. Bizde onun gözü toluk.
0: Arta石水利枢纽的建成阿勒马斯结束了长达半个世纪的守河生涯。巴旦木熟了，家里的羊也肥了，阿勒马斯也重新捡起了自己的爱好，做起了活羊育肥和繁育的小生意。平静的叶尔羌河水浸润了每个人的生活，让日子变得从容甘甜。在阿拉尔市，在大漠中奔腾了近千公里的叶尔羌河拼尽了自己的最后一丝力气。不过幸运的是，一路向北的和田河及时赶到，与从天山奔腾而下的最强援军阿克苏河撞了个满怀。自此，一条驰骋大漠缔造奇迹的河流塔里木河诞生了。汇聚后的丰沛的水量使其拥有了更为宽阔庞大的身躯，平坦的地势又让它增添了更多的平静与稳重。受到水流的滋养，大地开始变得湿润，生物开始聚集，世界面积最大的野生胡杨林在沙雅出现了。